Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Atamızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü öncesinde biz de müzikal rotamızı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yetişmiş genç yorumcularımıza çeviriyoruz. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, uluslararası alanda sesimizi duyuran, gencecik yaşlarına bir dolu başarı katabilmiş, ürettikleriyle bize umut veren değerlerimiz, genç kuşak yorumcularımız, konser ve albüm kayıtlarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Atamızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü öncesinde biz de müzikal rotamızı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yetişmiş genç yorumcularımıza çeviriyoruz. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, uluslararası alanda sesimizi duyuran, gencecik yaşlarına bir dolu başarı katabilmiş, ürettikleriyle bize umut veren değerlerimiz, genç kuşak yorumcularımız, konser ve albüm kayıtlarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Az sonra dinleyeceğiniz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'undayız. Ve şimdi yanımızda Borusan Sanat'ın Genel Müdürü Aydın Dorsay var. Hoş geldin Aydın.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Aydın Bey.
2: Sezonun son konseri, harika bir final, evet. Müthiş bir eserle, müthiş bir kadroyla. Hem sezonu konuşalım, nasıl geçti sizin açınızdan? Birazcık da bize gelecek sezon tiyoları verirsiniz herhalde.
3: Tabii ki de, seve seve. Öncelikle sezonumuz biz Ekim'de açtığımız sezon gayet başarılı geçti. Hani hem salonun doluluğu olsun, hem gelen solist ve şeflerin bizden mutlu ayrılması buradan. Evet. Yani hem orkestranın kalitesi, hem işte şehir, hem de salonun
4: organizasyonundan
3: çok mutlu olması ve menajerleri aracılığıyla bize bunu geri bildirmeleri bizi çok mutlu etti.
4: Tabii.
3: Çünkü bu bizim başarılı olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki burada sizin de emeğiniz çok.
2: Estağfurullah.
3: Tabii ki de konserler arasında bir gerçekleştiremediğimiz konserimiz var. Eşen Bach'ın sağlık sebebiyle, evet. Bruckner 7 konseri. Onu da yapabilseydik esas da biz sezonu, evet, gayet tam tamamlamış olacaktık. Final konserimizde Beethoven 9, evet, Neşe'ye Çağrı, böyle bir bahar havasında ve bu zamanlarda da birlikteliğin çok önemli olduğunu, evet, bir kere daha vurgulamak istedik. Tabii ki bu konserin bir önemli yanı daha var. Sürekli şefimiz ve artistik sanat yönetmenimiz Carlo Tena'nın da bizimle olan son konseri. Kendisinin sözleşmesi bu yıl içinde sona eriyor. Bu konserle de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel 3 sezon geçirdik.
2: Evet.
3: Sayesinde de çok önemli parçalar, eserler seslendirdik. Evet. Turnelerimiz oldu.
4: Turne
3: başarılı
4: oldu, evet.
3: Turneler yaptık. Kendisine de bundan sonraki sanat hayatında başarılar dilerim. Tabii ki önümüzdeki sezonu merak ediyor.
2: Evet.
3: Önce bir kere önümüzdeki sezona geçmeden önce 16 Haziran'da İKSV Müzik Festivali kapsamında Ennio Morricone'nin hem film müziklerini, bilinen film müziklerini, hem de bir iki tane çağdaş eserini, daha önce seslendirilmemiş orkestral eserlerinin premierini yapacağımız konserimiz var. Atatürk Kültür Merkezi'nde 16 Haziran'da.
4: Evet.
3: Esas da bizim için sezon ondan sonra bitiyor.
4: Evet.
3: Yeni sezona da gelecek olursak, bugün konser broşürlerinde de paylaştığımız gibi
4: web sitesindeki programın sonunda da var.
3: Var, programda da var. Oradan da görebilirler. Birbirinden değerli genç solistlerimiz var, yerli ve yabancı. Günümüzün önemli divalarından biri olan Nadine Sierra, evet, bizlerle birlikte olacak. Geçen sene yerinde izlediğimiz Herbert von Karajan, Salzburg'daki yarışmanın, genç şefler yarışmasının kazananı ve iki finalisti bizimle olacak.
4: Evet.
3: Salzburg Yıldızları diye adı altında, evet, gelecekler. Bir Grammy ödüllü şefimiz var. Gürer Bey tabii,
4: evet,
3: ki de
4: tabii
3: bizimle birlikte olacak. Edgar Morrow var, önemli bir
4: çok cellist. Çok iyi bir cellist, evet. Çok, evet.
3: Piyano var, keman var. Yani esas da şancı var.
4: Evet.
3: Böyle zengin bir programımız
2: yine
3: var.
2: Yine renkli.
4: Evet.
3: Bu programın da detaylarını Eylül ayında biz açıklamayı planlıyoruz. İşte web sitemiz üzerinden ve sosyal medya kanallarımızdan. Gene Lütfü Kırdar, Asım Kocabik Anadolu Auditorium'unda konserlerimizi yapacağız. Ve radyomuzda da böyle canlı yayınlayacağız.
4: Evet.
3: O yüzden esas da ben önümüzdeki sezonu bekliyorum.
4: Evet.
3: Çünkü bir yandan da öbür sezonu programlamasını yaptığımız
2: için. Doğru, çalışıyorsunuz.
4: Evet.
3: Onu da bir heyecanla, büyük ihtimalle önümüzdeki sezonun ortalarına doğru onu da netleştirmiş olacağım diye düşünüyorum.
4: Evet.
3: Bütün ekibime de buradan ve sizlere de teşekkür ederim.
4: De
3: çok güzel bir sezon oldu.
2: Teşekkür ederiz.
3: O yüzden herkese iyi bir konser dilerim.
4: Evet, 2027 sonbaharında bir de Leyla Gencer yarışması,
3: evet,
4: olacak.
3: Evet, doğru söylüyorsunuz. La Scala ve, evet, İKSV ortaklığında yaptığımız Leyla Gencer Şan yarışmasının yeni edisyonu olacak.
4: Evet.
3: Onu da heyecanla bekliyoruz, yeni şancılar, sesler duyabilmek için.
2: Evet. Herhangi bir kayıt projesi var mı önümüzdeki yıl?
3: Albüm kaydımız şu anda yok. Zaten, evet, biliyorsunuz geçen sene içinde
4: ya,
3: çıkan albümümüz raflarda bu sene,
4: evet,
3: olmuştu.
4: Evet.
3: O albümün şu anda
4: satışlarına
3: ve devam ediyoruz ve tanıtımları devam ediyor. Ama o albümle ilgili belki turnelerimiz olabilir.
4: Evet.
3: O kapımız da her zaman açık.
4: Evet.
3: Ama şimdilik hani daha bu detaylar netleşmediği için hani ben de buradan çok fazla, tabii, bir şey söyleyemiyorum. Albüm çalışması büyük ihtimalle yeni artistik direktörümüz belli olunca olur diye düşünüyorum.
2: Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Teşekkür.
2: Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa sevgili Aydın.
3: Yani ben herkese teşekkür ederim. burada seyircilerimize, orkestra üyelerimize, gelen şeflere, solistlere, sonra arkadaki bütün ekibe, evet, sizlere.
4: Sağ olun.
3: Karnaval'ın stüdyosunda yani merkezde olan arkadaşlara da bütün bizim bu işlerimizde yardımcı olan. Ve iyi konserler dilerim. Yeni sezonda da görüşmek dileğiyle.
4: Umuyoruz, evet, biz de.
2: Çok teşekkür
4: çok
2: ederiz.
4: Çok teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
4: Sağ olun. Sağ olun. Çok mersi.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
0: Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.

Avrupa sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen çok önemli bir etkinliğin iki kahramanı yanımda. Kemancı Zeynep Erkan ve çellist Şebnem Orhan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Etkinlikten söz edeceğiz. Türk Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nden söz edeceğiz. Avrupa Suzuki Birliği'nden söz edeceğiz. Ama her şeyden önce Türk Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nin başkanı sevgili Müge Eraydın yeğenle başlamak istiyorum. Ben İstanbul'dan katılacak programımıza. Ondan sonra sizlerle konuşmaya devam edeceğiz.
2: Merhaba, ben Müge Eraydın. Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nin 2022 yılından beri başkanlığını yürütmekteyim. Derneğimiz 2008'de Jülide Yalçın tarafından kuruldu. O günden bugüne şu anda derneğimiz bünyesinde 66 öğretmenimiz ve yaklaşık 500 öğrencimiz bulunmakta. Öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu birinci seviye öğretmenlerden oluşuyor. Biz de bu seviyeyi daha yukarıya taşımak ve gelecekte uluslararası öğretmenler yetiştirebilmek için çok yoğun bir şekilde öğretmen eğitimleri veriyoruz. Şu ana kadar iki öğretmenimiz 5. seviye öğretmenlik eğitimlerini tamamladı. Burası zaten en üst seviye oluyor. Onun arkasından 2 yıllık bir stajyerlik gibi düşünebileceğimiz bir deneyim kazanma sürecinin arkasından öğretmenlerimiz öğretmen eğitmeni haline geliyorlar. Şimdi bir de yeni bir eğitim daha açtık. Bir 5. seviye eğitimi daha açtık. Buradan da 3 öğretmenimizin eğitimini başarıyla tamamlasını bekliyoruz. Bu gelişmeler tabii bizim için çok değerli. Çünkü hem Türkiye'de Suzuki eğitiminin güçlenmesi hem de uluslararası alandaki bizim görünürlüğümüz ve o alanda daha aktif bir yapı oluşturmamıza da katkı sağlıyor bu öğretmenler. Öğretmenlerimizin çoğunluğu keman ağırlıklı olsa da çok şahane, müthiş başarılı çello eğitmenlerimiz de var. Bir tane de ilk defa bir flüt eğitmenimiz oldu. 1. seviye eğitimini tamamladı. Bu da bizim artık farklı branşlarda da büyümeye başladığımızın çok güzel bir göstergesi oldu hepimiz için. Bu arada tüm öğretmenlerimiz konservatuar ya da müzik eğitimi fakültesinden mezunlar. Zaten bir Suzuki eğitmeni olabilmenin en temel ön koşullarından bir tanesi bu akademik ve müzikal altyapıya sahip olmak. Dolayısıyla bunların ardından bu mezuniyet belgelerini almış olmanın ardından bir Suzuki eğitmeni olmak için başvuru yapabiliyorsunuz. Eğitimlerin her bir seviyesi bir yıl sürüyor bir kere. Bu bir yıl içerisinde toplamda da 120 saatin üzerinde teorik ve pratik dersler yapılıyor. Ardından 3 jürili bir sınava girmeniz gerekiyor. Bu 3 jüri de dünyanın farklı yerlerinden olmak zorunda. Hepsi uluslararası Suzuki eğitmenleri. Sizden farklı ülkeden olmaları gerekiyor diğer koşullardan bir tanesi. O sınav sırasında bizlere hem öğretmenlik hem pedagojik yaklaşımımız hem de çalgıcılık alanından 3 farklı sınava giriyorsunuz. Her bir seviye için bu sınavları geçmemiz zorunlu. Bir de bir küçük ders yapıyoruz jüri önünde. Gerçekten bütün bu bilgileri bir öğrenciye ne kadar verebildiğimizi de gözlemliyorlar. Ardından bir Suzuki öğretmeni haline geliyorsunuz. Pek kolay bir süreç değil. Onca yıl okumanın arkasından bir de bunlarla devam ettiriyoruz. Ama bunlar sayesinde de dernek olarak düzenlediğimiz işte atölyeler, eğitim programları, konserler, çeşitli toplantılar, böylece çocukların müzikle sevgi dolu bir ortamda nasıl eğitim alabildiğini gösteriyoruz. Onların böyle bir ortamla tanışmasını desteklemeye devam ediyoruz. Ama en önemlisi de müziğin sadece teknik bir eğitim değil, beraber dinlemek, beraber paylaşmak, çok küçüklükten başlattığımız için beraber büyümek olduğuna inanan çok güçlü bir topluluk haline geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize.
0: Müge Eraydın yeğine çok teşekkür ediyoruz. Biz stüdyoya dönüyoruz ve Zeynep Erkan ve Şebnem Orhan'la başlıyoruz. Gerçekten çok 5 gün süren çok uzun bir maratondu. Neler düşünüyorsunuz? Çok yorgun olduğunuzu tahmin ediyorum. Yani dinlendiniz belki ama neler hatırlıyorsunuz 5 günle ilgili?
1: Şimdi 29 ülkeden ve 6 kıtadan yaklaşık 1456 kişi geldi bu konvansiyona, etkinliğe. 15 keman öğretmeni, yani toplamda 27 eğitmen geldi yurt dışından çocuklarla ders yapmak için. Bu öğretmenleri ben aslında şöyle adlandırıyorum. Formula 1 yarışçısı hepsi. Yani dünyanın en büyük isimleri geldiler ülkemize çocuklarla ders yapmak için. Onlara Suzuki'yi anlatmak, göstermek için. Kimi küçük arabalar getirmiş, kimi küçük oyuncaklar getirmiş. Yani aslında o dersleri herkesin izlemesini çok isterdim. Bütün herkes derslerden neşe içinde, oyun oynayaraktan muhteşem bir şekilde çıktılar. Belçika'dan, Danimarka'dan, Finlandiya, Fransa, İspanya, İngiltere, İsviçre'den, Hollanda ve İtalya'dan geldi öğretmenlerimiz. Bir tane de Özüm Günöz, Türkiye'den öğretmenimiz katıldı eğitmen olarak. O yüzden çok gururluyuz, mutluyuz. 370 tane keman öğrencisi vardı.
0: Harika.
1: Ve biz onları seviyelere ayırdık. A'dan işte Z'ye kadar hepsinin boynunda bir yaka kartı vardı. 23 seviye, yani 10 kitap var Suzuki'de. 10 kitabı biz ayırdık, böyle parçalara ayırdık. 22 farklı salonda da günde 132 çalışma oldu. 3 günde de 396 çalışma yapılmış.
0: Evet, çok gerçekten maraton gibi dediğiniz doğru. Biraz başlangıçta Suzuki'den de söz etmemiz gerekiyor galiba diğer konulara geçmeden. Japon kemancı Suzuki değil mi? Shinichi Suzuki. Biraz bu metottan da söz edelim. Suzuki öğretim metodu nasıl bir metot?
1: 1898 yılında doğmuş Suzuki, babasının bir keman fabrikası varmış. Oradaki atık kemanlarla keman çalmaya başlamış aslında Suzuki. Oradan öğrenmiş kendi çabalarıyla. Sonra da Almanya'ya eğitime gitmiş. Almanya'da bir gün böyle bir bakmış ki, yani Almanca çok zor öğreniyor. Fakat bir bakmış çocuklar çok güzel konuşuyorlar. Yani ana dili duyarak, dinleyerek olduğu için demiş ki, yani ben bu böyle bir metot, ana dil metoduna benzeyen bir metot geliştirebilir miyim? Orada çıkmış bu metot ve bütün dünyaya şu an yayılmış bir metot. Yani dünyanın her yerinde bu metot yapılıyor. Bunda en güzel şey aslında metodun içindeki, herkes aynı notaya çalıyor. Yani siz birinci kitabı çaldığınız zaman Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da, Güney Kore'de bu Suzuki'yi öğrenen her çocuk istediği her yerde gidip onlarla çalışabilir ve sahneye çıkabilir. Hmm. Ama bunun en güzel yanı, benim en çok sevdiğim şey, sevgiyle öğretiyor. Yani
0: evet, evet.
1: Eğitimi yani sevgiyle, oyunla çok güzel bir şekilde öğretiyor size.
0: Çünkü şöyle söylüyor, müzik öğretmek benim esas amacım değil diyor. İyi vatandaşlar yetiştirmek istiyorum,
1: evet,
0: diyor.
1: İyi insan
0: yetiştirmek, evet, istiyorum diyor. Müziği belki doğduklarından beri o kadar çok dinletiyor ki, ana dil buradan geliyor. Yani müziği yerleştiriyor onların.
1: Çocuklar ezberleyecek kadar dinlemeleri gerekiyor.
0: Evet.
1: Ve derslere esas anne babaları biz alıyoruz. Hmm. Güzel tarafı da o. Yani şu an günümüzde bir anne babanın çocuğuyla yapabileceği en güzel bir aktivite. Yani biz ilk önce anne babasını öğretiyoruz. Çünkü haftada bir gün biz ders yapabiliyoruz öğrencimizle. Ama evde her gün defterleriyle, notlarıyla geliyorlar. Çocuklarını evde onlar çalıştırıyorlar. Her gün 10 dakika. Çünkü bunun sürekli olması gerekiyor. Yani siz severek, dinleyerek, tekrar ederek yaptığınız zaman çok hızlı bir ilerleme oluyor.
0: Evet, siz eğitimcisiniz ve sanıyorum 4. seviye değil mi?
1: Evet, şimdi de 5'e başlıyorum.
0: Ne güzel.
1: Yani ben 2012 yılında tanıştım Suzuki ile. Gerçekten dünyam değişti. Hatta dediler ki, sen hani çok ileri seviye bir kemancısın, ne işin var dediler bana. Dedim hayır, öyle bir şey değil. Ben öğretmenlik yapacağım diye Gazi Üniversitesi'nden pedagojik formasyon aldım. Çocukları çok seviyorum, öğretmeyi çok seviyorum ama Suzuki metoduyla öğretmek beni çok etkiliyor. Yani çok hoşuma gidiyor böyle bir metotla çocuklara eğitim vermek, yani severek. Bir de hocalarımız, biz şimdi eğitmen olmak için eğitim alıyoruz. Yurt dışından, evet. Avrupa Suzuki Derneği'nden hocalarımız geliyor. Onlarla çalışıyoruz. bu yetkin hale geliyoruz. Sınavlara giriyoruz. Sınavlarda keman çalıyoruz. Mülakatlar oluyor.
3: Geçemeyenler oluyor.
1: Geçemeyenler oluyor.
0: Evet.
1: Yani böyle dördüncü, şimdi beşe başlayacağım ben. İnşallah hep hedefim teacher trainer. Yani öğretmenlerin öğretmeni olmak istiyorum. Severek. Bir de hocalarımız, biz şimdi eğitmen olmak için eğitim alıyoruz. Yurt dışından, evet. Avrupa Suzuki Derneği'nden hocalarımız geliyor. Onlarla çalışıyoruz. Bu yetkin hale geliyoruz. Sınavlara giriyoruz. Sınavlarda keman çalıyoruz. Mülakatlar oluyor.
3: Geçemeyenler oluyor.
1: Geçemeyenler oluyor.
0: Evet.
1: Yani böyle dördüncü, şimdi beşe başlayacağım.

0: Senfoni Orkestrası keman
1: Evet,
0: sanatçısınız
1: evet, evet.
0: ama eğitime devam.
1: Evet, Wilfen Eğitim Kurumları'nda devam ediyorum.
0: Evet.
1: Onların da bana açmış olduğu bir yol aslında bu.
0: Evet.
1: Wilfen, daha önceki başkanımız, Suzuki Müzik Eğitim Derneği Başkanımız Ayça Budak, Suzuki'yi Wilfen okulları hep destekliyorlardı. Orada yaptıkları için ben de bu şekilde katılmış oldum.
0: Evet.
1: Yani öğrenmiş oldum. Ondan sonra da şimdiki sevgili başkanımız Müge Eraydın Yiğin sayesinde, yani aslında bu etkinlik çok zor bir etkinlik. Yani Müge'nin yurt dışında kendini kabul ettirmesi, herkese sevdirmesi ve oy çokluğuyla alınmış bir şey. Yani Türkiye'yi, hani dünyanın her tarafından bir sürü insan, ülke var ve Türkiye'yi seçtiler. Yani çok büyük bir onur bu.
0: Sanıyorum 2 sene önce, 3 sene önce ilk önce buna gönüllü olmuştu Müge ve sonra 2 sene önce de Türkiye olmasına karar
1: Evet.
0: verildi.
1: Şebnem Hanımcığım, şimdi size dönmek
0: Tabii,
1: istiyorum.
0: ben girdim araya ama.
1: Siz, hayır tabii ki girebilirsiniz. Eğitimciliğinizden siz nasıl tanıştınız? Eğitim aşamasına nasıl gelindi? Siz de birinci
0: Evet,
1: seviyedesiniz.
0: çok memnuniyetle anlatmak isterim. Özellikle Zeynep hocam ve ben aslında hani bu eğitimi alan hocalar özelinde biraz değişik iki örneğiz. Çünkü kendisi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalan bir kemancıyken level 1 öğretmenlik sınavında Twinkle çalarak mezun oldu. Aslında tabii böyle bakıldığı zaman, ki bu eğitimi almadan önce benim de bakış açım tamamıyla böyleydi ve Türkiye'ye gelmiş bir violonsel eğitimini kaçırmak istemedim. Ama biraz yukarıdan baktım. Ben de 32 yıldır öğretmenim. Bu eğitimi aldığımda işte 25 yıldır öğretmenlik yapan biriydim. Türkiye'ye kadar gelmiş bir eğitimi kaçırmamak lazım diyerek öğrencilerimden de bir kısmını alarak eğitime katıldık. 10 violonsel öğretmeni.
1: O
0: 2017
1: dönem
0: yılında açıldı. Doçenttim,
1: doçenttiniz.
0: evet,
1: Evet.
0: doçenttim. Zeynep hocam gibi etrafımda senin böyle eğitimlere ihtiyacın mı var gibi söylemler çok oldu ama ben gerçekten hani violonsel öğretmenin her yolunu öğrenmek için çok hevesli biriyim. Kodai eğitimi açıldığında da gitmiştim ama Suzuki'yi ayırt eden gerçekten çok çok enteresan bilgiler var. Yani onca yıllık deneyim başka bir şey, Suzuki başka bir şey. Tabii ki kapsam alanı içerisinde ortak noktalar çokça. Hani eğlenerek öğreniyor dedi ya öğretmenim, Zeynep öğretmenim. Hani zannetmeyin ki bir disiplin yok.
1: Olmaz mı?
0: Zannetmeyin ki bir sistem yok. Yani eğleniyor ve disiplinde kalabiliyor
1: Evet,
0: çocuk.
1: evet, evet.
0: Bir kere derse saygıyla başlıyor. Önce selam veriyor. Yani karşılıklı saygı duyulması gerektiğine hem çalgıya hem öğretmenine, öğretmen öğrencisine, bir kere bana kalırsa bu bir hayat öğretisi zaten.
1: Evet.
0: Baştan öyle başlamış oluyor. Başladık. 2017'de ilk seviyemiz violonselden tamamlanmış oldu. Daha sonra eğitim devam etmedi. Biz 10 kişi kadar girdik. Aktif olarak çalışan Suzuki öğretmeni olarak dernekte kayıtlı 5 kişiyiz. Bunları devam ettirmeye çalışıyoruz. Zeynep hocam dedi ki öğrenciler çok şey öğrendi dedi o convention'dan. Ben de diyorum ki ben çok şey öğrendim o convention'dan ve eğer bilseydim bu kadar etkili olduğunu bütün öğrencilerimi, öğretmen olacak öğrencilerimi oraya zorla taşır. Vize sınavlarının ertelenmesi için dekanlığıma dilekçe verirdim. Tabii bu etkinlik o kadar büyük bir destekle oldu ki öğretmenler içerisinde. Ayça Budak Keskin, Mebruke Duygun, Müge Eraydın iyi zaten başroldeydi. Buse Tan, Dilek Ares Akıncı, İrem Vurucu, Pınar Dalaysel Balcı çok çok ilgilendi, çok sağ olsun. Ezgi Özkan Sarıgül, hep her şeyin başında gerçek bir maraton olarak
1: Evet.
0: o sınıftan bu sınıfa koşarak yapılan bir etkinlikti. Beni çok heyecanlandırdı.
1: Ben şimdi, çok güzel gidiyor aslında konuşmamız ama bir müzik arası vermemiz lazım. Final gecesinden sanıyorum, değil mi? Son
0: Gala,
1: konserden,
0: konseri
1: gala
0: 7
1: konseri.
0: Nisan.
1: 7
0: Evet.
1: 7 Nisan'daki konserden neyle başlayalım? Çünkü gruplar var.
0: Şimdi ilk o konsere göre gitarla başlamışız.
1: Gitarla, evet.
0: Vals İspanyol.
1: Vals İspanyol.
0: Evet. İsterseniz onu öyle siz söyleyin.
1: Evet,
0: Vals İspanyol.
1: gitar grubunun Vals İspanyolu'yla bir müzik arası veriyoruz.

0: 21 küçük gitarcımızı dinledik. Hemen ben gala konserine devam etmek istiyorum. Sonra biz yine bilgi vermeye devam edeceğiz. Piyano, değil mi? Piyano grubu var. Kaç kişi
1: 30
0: katılmıştı?
1: çocuk.
0: 30 çocuk
1: İki de
0: katılmıştı.
1: öğretmenleri var.
0: Evet, Ennio Morricone'nin Sinema Paradiso'nun tema müziğini
1: Love
0: çalmışlar. Love temasını dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Piyano grubunda dinledik. Konuklarımla devam ediyoruz sohbetimize. Bu kadar önemli bir organizasyon, maraton gibi dedik. Herhalde kolay olmadı bu, değil mi?
1: Evet, gerçekten ilk başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcımız Doktor Batuhan Mumcu'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü Atatürk Kültür Merkezi'ni 5 gün bize tahsis ettiler. Yani
0: Çok
1: sabahtan,
0: önemli.
1: evet.
0: Bütün salonlarıyla.
1: Bütün salonlarıyla yani
0: Neredeyse.
1: Ama yani düşünün 22 salonda etkinlik yaptık. Ondan sonra Atatürk Kültür Merkezi Genel Müdürü Remzi Buharalı ve nezdinde bütün personeline çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilk gün kapıda kuyruklar oldu. İnanılmaz yani ama hemen her şeyi toparladılar. Yardımcı oldular. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki bu tek başımıza olmadı. Avrupa Suzuki Derneği'nin sanat koordinatörümüz, benim de hocam Wilfried van Gogh. Onların çok emekleri de var. Avrupa Suzuki Dernek Onursal Başkanı Martin Rütüman ve Konvansiyon Direktörü Patrice Rütüman. Yani Avrupa'dan onlar bize en büyük Müge'ye yardımcı oldular. Yani onlar Müge ile birlikte bu işi organize ettiler. Yani yurt dışını, her türlü şeyi. Bunun haricinde de tabii ki destekçilerimiz çok çok önemli. Çok büyük bir organizasyondu. Öğrencilere çeşitli hediyeler verdik ama en önemlisi tabii ki Atatürk'ümüzün kitabı İngilizce, Türkçe bir kitap yaptık. Bu Müge'nin fikriydi. O nasıl sağ olsun Pınar bize destek oldu. İknur Güntürk'ün Kalıpçı bize bir metin yazdı. Bu metinle birlikte Eriken Yayınları'nın yayın evi Bilge Sezer onu bize bir kitap haline getirdi. Onun nezdinde de herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani o kadar önemli ki yani bir tarafı İngilizce bir tarafı Türkçe. Bütün çocukların çantasına koyduk.
0: Ne güzel.
1: Bu
0: Bütün
1: kitabı.
0: Dünyada var bu kitap.
1: Evet, bu kitap herkese gönderdik. Atatürk kimdir? Çocuklara ne yapmıştır? Nasıl bir gelişimdir? Yani Atatürk'ümüze gurur duyuyoruz tabii ki. Yani onun olmadığı bir şey düşünülemezdi zaten.
0: Elbette.
1: Bunu yani Müge'ye de çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir fikrinden dolayı gerçekten muazzam bir şey oldu.
2: Ülkemizi tanıtan sanatsal bir etkinliğin ötesinde ülkemizi tanıtan ve gerçekten çok aydınlık yüzüyle
1: evet.
2: gösteren büyük bir etkinlik oldu.
0: Gerçekten bu etkinliği başarmak çok önemli. Bu
1: ama şimdi
0: fikir
1: burada
0: çok
1: en büyük şey destekçimiz tabii ki Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü Sayın İkram Göktaş'a ve tüm yönetim kuruluna. Bu desteğin sağlanmasında çok büyük emekleri var gerçekten. Özellikle de Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatçı'ya ve özellikle tabii ki gece gündüz yanımızda durdu Doktor Gökhan Ölmez. Bütün saha operasyonunu, dış gezileri, tüm kurumsal yapılanmayı, bu gördüğünüz kitapları yani aklınıza gelebilecek sabah 8'den gece 2-3'e kadar yani günlerce bizimle birlikte Ahlatçı Holding Kurumsal İletişim ve Etkinlik Direktörü Doktor Gökhan Ölmez, Anda Medya Kurumsal İletişim Hizmetleri ve Etkinlik Yönetimi, Anda Event Management ekibi başta olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten emeklerini ödeyemeyiz. Yani bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir etkinlik.
2: Profesyonel bir organizasyon
1: evet.
2: olamazdı.
1: Yani ilk gün 20 kişilik dijital kayıt sistemi kurdular. Yani böyle insanlar 200-300 kişi kapıdan giriyor. Hepsi yaka kartlarını alıyor. Bir çanta, içinde Atatürk kitabı.
2: Tişört.
1: Kupamız. Kupa. Yani inanılmaz yani kupamız için Kütahya Porselen'e çok teşekkür ediyoruz. Sema
0: evet,
1: Güral Sürmeli.
0: Lütfen, çok
1: evet,
0: önemli bunlar.
1: Uludağ Premium bize 4000 tane su getirdi.
0: Evet, ne
1: o
0: kadar
1: susuz
0: önemli.
1: Kalamazdık onlara. Can Göz Müzik piyanolar, dijital piyanolar getirdi.
0: Evet.
1: Enstrümanlar getirdi. List Müzik. Yani bunlar... Yani çünkü yurt dışından gelenler enstrümansız geldiler. Biz onlara orada etkinlik boyunca onlara kullanabilmeleri için enstrüman verdik. Yani çok muazzam bir şey oldu. Gerçekten onlara sonsuz çok teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi yeniden gala konserine dönelim istiyorum. Sırada flüt grubu var ve sonra hemen viola grubunu da arka arkaya çalalım istiyorum. Flüt grubu Merry New World adlı parçayı çalmış. Viola grubu da Bach'ın Müzetini dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Flüt ve Viola grubunu dinledik. Gala konserinden konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum bir de daha küçük bir grubunuz var değil mi? Oradan devam edelim.
1: Tabii Suzuki erken çocuk eğitimi 0-4 yaşta başlıyor. Çocukların müzikle çok küçük yaşta doğal bir şekilde tanışmasını amaçlayan bir eğitim. İletişimlerini, özgüvenlerini, duygusal gelişimlerini desteklemek amaçlı. Benim torunum da katıldı bu
0: Ne güzel.
1: eğitime. Temelinde her çocuk öğrenebilir diyor Suzuki. O yüzden ana dilini duyarak öğreniyorlarsa müziği de aynı doğallıkla öğrenebilirler diyor. Yani bu erken çocuk Suzuki eğitimi müzikle tanışan çocuklar ritim, dinleme, odaklanma becerileri daha güçlü gelişiyor gerçekten. Bu 3 günde yani ben kendi torunumdan gördüm. Oyunla başlıyorlar, hareketler var, şarkılar, ritimler. En sonunda masalla bitiriyorlar. Böyle bir 40-45 dakikalık bir şarkılar var, hareketler var. Çok güzel bir eğitim.
2: Bu eğitimin uzmanı olmak için de ayrı eğitim alınıyor.
1: Evet,
2: Yani Suzuki
1: evet.
2: 5'i bitirmiş olmak
1: Evet,
2: yetmiyor. Bu bağımsız
0: yetmiyor.
2: başka bir
0: Bunun,
2: çalışma.
0: Evet, çocuklarla, çünkü
2: evet. O
0: küçüklerle
2: başka bir şey,
0: anlaşmak daha zor.
1: evet.
0: Başka gruplar da var mı?
2: Şöyle aslında o 7'sinde gala konseri olmuştu. 6'sında ise daha ileri düzeydeki çello ve keman öğrencilerinin katılım sağladığı bir orkestra bir konser ve ayrı bir orkestra etkinliği de oldu. Gerçekten orada da benim çocuklarım yer aldı.
0: Ne güzel.
2: Yani bu etkinlik benim açımdan hem öğretmen, hem veli, hem gözlemci, hem yardımcı olduğum bir eğitim oldu. Katılım oldu. Şimdi bir de ayrıca sınıf konserleri yapıldı. Farklı salonlarda oldu bu konserler. Piyanoların tek başlarına birinci, ikinci ve üçüncü kitaptan seçili eserleri çaldıkları, flüt ve gitarların beraberce ve ayrı ayrı bağımsız çaldıkları farklı da konserler. Yani bir gün önce başka içeriklerle de konserler yapılmış oldu.
0: Evet, şimdi kemanla mı devam edelim, çelloyla mı?
2: Bence keman sona kalsın çünkü en fazla
0: Evet.
2: popülasyon oraya aitti
1: Evet.
2: ve Türkiye'deki keman öğretmeni sayısı oldukça fazla.
0: Fazla.
2: E,
0: Evet.
2: umarız
1: Yani
2: diğer
1: keman
2: enstrümanlar da
1: öğrenci
2: artar.
1: sayısı da sahnede 390 çocuk. Yani bu sadece keman.
0: Evet.
1: Yani.
0: O zaman çelloyla devam
2: Evet.
0: edelim. Kaç öğrenci vardı?
2: Çello'dan 36 öğrenci vardı. 3 tane yurt dışından gelen öğretmenimiz oldu. Allegro Appassionata. Saint-Saëns çaldılar
0: Evet.
2: çocuklar ve Square Tarantella çaldılar. Altısı konserinde çaldılar.
0: İkisini de dinleyecek miyiz
2: İkisini de
0: şimdi? Tamam.
2: dinleyebiliriz bence.
0: Dinleyelim. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz.

0: Cello grubunu dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz. Artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Uluslararası Suzuki Birliği'nden söz edelim istiyorum ben burada. Başkanı kimdir?
1: Alain Lieb, o da bizde geldi, İstanbul'daydı. Aynı zamanda Helen Brüner ve Christoph Bossois. Bunlar Şenişke Suzuki ile birebir ders yapmış insanlar. Yani çok kıymetli.
0: Çok önemli
1: Çok,
0: gerçekten.
1: evet.
0: Siz Avrupa Suzuki Birliği'ne bağlısınız,
1: Evet,
0: değil
1: Avrupa
0: mi?
1: Suzuki Derneği'ne bağlıyız. Avrupa Suzuki Derneği 4 yılda bir ülkede çocuk etkinliği yapıyor. Ben 2015'te Davos'a gitmiştim, İsviçre'ye. Ondan sonra İtalya'da yapıldı. 12.'si de Türkiye'de yapıldı. Bundan sonra Belçika'da olacak. İnşallah hep beraber Belçika'ya gideceğiz 4 yıl sonra. Biz Avrupa Suzuki Derneği'ne bağlı olduğumuz için bizim öğrencilerimiz Avrupa Suzuki Derneği'nin düzenlediği her etkinliğe, her kampa, her şeye katılabiliyorlar.
2: Ayrıca onlar bize destek de veriyorlar. Bildiğim
1: Evet.
2: kadarıyla maddi bir destek. Müge
1: Evet.
2: bunu mutlaka belirtmemizi istedi.
1: Evet.
2: Yani bu tip destekleri de oluyor diyebiliyorum, evet.
1: Maddi anlamda da ama yani hem maddi hem manevi her türlü bizi çok desteklediler. Gerçekten Müge ile birlikte bu işi onlarla birlikte yani tek
2: Tabii.
1: başımıza yapamayacağımız bir şey. Ama aynı zamanda da çok yardımcı olan yani bu 60 küsür tane Suzuki eğitmenimizin çoğu bu etkinlikte bize yardımcı
2: Tabii
1: oldular. Yani
2: tabii.
1: gerçekten
2: Gönülle
1: hepsini
2: yapılan bir iş
1: gönülle
2: yani.
1: yani isimlerini belki tek tek vakit yok. Çok saymak isterdim hepsini tek tek anmak isterdim ama ayrıca çok teşekkür ediyorum yani çok büyük bir etkinlikti
2: Yani
1: gerçekten
2: ülkenin minnet duyması gereken bir
1: evet yani
2: etkinlik. Evet,
1: ülkemizi
2: evet.
1: çok
2: Evet,
1: güzel bir
2: evet.
1: şekilde tanıttık ülkemizden güzel izlenimlerle
2: Çok.
1: ayrıldılar Atatürk Kültür Merkezi'nin
2: Sosyal etkinlikler de yapıldı.
1: evet salonlarını çok beğendiler yani Türkiye'de böyle salonlar böyle konser salonları böyle bir etkinlik yani her şey böyle saat gibi işledi gerçekten reklamlar panolar her şey yani muazzam bir etkinlik oldu.
0: Evet. Şimdi konserin sanıyorum en kalabalık grubuna
1: Evet.
0: geldik. Keman grubu kaç kişiydi?
1: 390.
0: Oo, evet. oradan
1: Yani
0: seçtiğimiz müzik hangisidir?
1: Kreisler, Prelüdyum.
0: Evet.
1: Yani Kreisler desek yeter mi?
0: Yeterli tabii Kreisler.
1: Öbürü de neydi?
2: Double
1: Bach,
2: Concerto.
1: Bach 2 keman konçertosu.
0: Ha tamam. Keman grubuyla programımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere programa katıldığınız için,
2: Teşekkürler.
0: emekleriniz için bir
1: Biz
0: de bu.
1: size teşekkür ederiz
2: Evet,
1: Neşe
2: bunu
1: Hanım.
2: değer
1: Her
2: bulup
1: zaman
2: davet ettiniz
1: evet bizi
2: ve sıcağı
1: böyle
2: sıcağına etti aslında.
1: onurlandırdığınız için çok çok
2: Evet.
1: teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Müge Eraydın Yiğin, üyelerimiz Ayça Budak, Keskin, Mebruke Duygun, sevgili Şebnem Hocam, hepimizi ihya ettiniz yani çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: size teşekkür ediyorum bu emekleriniz için ve keman grubuyla programımızı sonlandırıyoruz. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

0: Az sonra dinleyeceğiniz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'undayız. Ve şimdi yanımızda Borusan Sanat'ın Genel Müdürü Aydın Dorsay var. Hoş geldin Aydın.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Aydın Bey.
2: Sezonun son konseri, harika bir final, evet. Müthiş bir eserle, müthiş bir kadroyla. Hem sezonu konuşalım, nasıl geçti sizin açınızdan? Birazcık da bize gelecek sezon tiyoları verirsiniz herhalde.
3: Tabii ki de seve seve. Öncelikle sezonumuz biz Ekim'de açtığımız sezon gayet başarılı geçti. Hani hem salonun doluluğu olsun, hem gelen solist ve şeflerin bizden mutlu ayrılması buradan. Evet. Yani hem orkestranın kalitesi, hem işte şehir, hem de salonun
4: organizasyonundan
3: çok mutlu olması ve menajerleri aracılığıyla bize bunu geri bildirmeleri bizi çok mutlu etti.
4: Tabii.
3: Çünkü bu bizim başarılı olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki burada sizin de emeğiniz çok.
4: Estağfurullah.
3: Tabii ki de konserler arasında bir gerçekleştiremediğimiz konserimiz var. Eşen Bach'ın sağlık sebebiyle,
2: evet.
3: Bruckner 7 konseri. Onu da yapabilseydik esas da biz sezonu,
4: evet,
3: gayet tam bir tamamlamış olacaktık. Final konserimizde Beethoven 9, evet, Neşe'ye Çağrı, böyle bir bahar havasında ve bu zamanlarda da birlikteliğin çok önemli olduğunu, evet, bir kere daha vurgulamak istedik. Tabii ki bu konserin bir önemli yanı daha var. Sürekli şefimiz ve artistik de, sanat yönetmenimiz Carlo Tena'nın da bizimle olan son konseri. Kendisinin sözleşmesi bu yıl içinde sona eriyor. Bu konserle de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel 3 sezon geçirdik.
2: Evet.
3: Sayesinde de çok önemli parçalar, eserler seslendirdik. Evet. Turnelerimiz oldu.
4: Turne
3: başarılı
4: oldu, evet,
3: turneler yaptık. Kendisine de bundan sonraki sanat hayatında başarılar dilerim. Tabii ki önümüzdeki sezonu merak ediyor.
2: Evet.
3: Önce bir kere önümüzdeki sezona geçmeden önce 16 Haziran'da İKSV Müzik Festivali kapsamında Ennio Morricone'nin hem film müziklerini, bilinen film müziklerini, hem de iki tane çağdaş eserini, daha önce seslendirilmemiş orkestral eserlerinin premierini yapacağımız konserimiz var. Atatürk Kültür Merkezi'nde 16 Haziran'da.
2: Evet.
3: Esas da bizim için sezon ondan sonra bitiyor.
4: Evet.
3: Yeni sezona da gelecek olursak, bugün konser broşürlerinde de paylaştığımız gibi
4: web sitesindeki programın sonunda da var.
3: Var, programda da var. Oradan da görebilirler. Birbirinden değerli genç solistlerimiz var. Yerli ve yabancı. Günümüzün önemli divalarından biri olan Nadine Sierra, evet, bizlerle birlikte olacak. Geçen sene yerinde izlediğimiz Herbert von Karajan, Salzburg'daki yarışmanın, genç şefler yarışmasının kazananı ve iki finalisti bizimle olacak.
4: Evet.
3: Salzburg Yıldızları
4: diye
3: adı altında gelecekler. Bir Grammy ödüllü şefimiz var. Gürer Bey tabii,
4: evet,
3: ki de
4: tabii
3: bizimle birlikte olacak. Edgar Moro var, önemli bir
4: çok iyi bir cellist, evet, çok, evet, önemli.
3: Piyano var, keman var. Yani esas da şancı var.
4: Evet.
3: Çok. Böyle zengin bir programımız
2: yine
3: var.
2: Yine renkli.
4: Evet.
3: Bu programın da detaylarını Eylül ayında biz açıklamayı planlıyoruz. İşte web sitemiz üzerinden ve sosyal medya kanallarımızdan. Gene Lütfü Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda konserlerimizi yapacağız. Ve radyomuzda da böyle canlı yayınlayacağız.
4: Evet.
3: O yüzden esas da ben önümüzdeki sezonu bekliyorum.
4: Evet.
3: Çünkü bir yandan da öbür sezonu programlamasını yaptığımız için.
2: Doğru, çalışıyorsunuz.
4: Evet.
3: Onu da bir heyecanla, büyük ihtimalle önümüzdeki sezonun ortalarına doğru onu da netleştirmiş olacağım diye düşünüyorum.
4: Evet.
3: Bütün ekibime de buradan ve sizlere de teşekkür ederim.
4: De
3: çok güzel bir sezon oldu.
2: Teşekkür ederiz.
3: O yüzden herkese iyi bir konser dilerim.
4: Evet, 2027 sonbaharında bir de Leyla Gencer yarışması olacak.
3: Evet, doğru söylüyorsunuz. La Scala ve İKSV, evet, ortaklığında yaptığımız Leyla Gencer Şan yarışmasının yeni edisyonu olacak.
4: Evet.
3: Onun da heyecanla bekliyoruz yeni şancılar, sesler duyabilmek için.
4: Evet.
2: Herhangi bir kayıt projesi var mı önümüzdeki yıl?
3: Albüm kaydımız şu anda yok. Zaten biliyorsunuz geçen sene içinde
4: ya,
3: çıkan albümümüz raflarda bu sene,
4: evet,
3: olmuştu.
4: Evet.
3: O albümün şu anda
4: satışlarına
3: ve devam ediyoruz ve tanıtımları devam ediyor. Ama o albümle ilgili belki turnelerimiz olabilir.
4: Evet.
3: O kapımız da her zaman açık.
4: Evet.
3: Ama şimdilik hani daha bu detaylar netleşmediği için hani ben de buradan çok fazla,
4: tabii,
3: bir şey söyleyemiyorum. Albüm çalışması büyük ihtimalle yeni artistik direktörümüz belli olunca olur diye düşünüyorum.
2: Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Teşekkür.
2: Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa sevgili Aydın.
3: Yani ben herkese teşekkür ederim. burada seyircilerimize, orkestra üyelerimize, gelen şeflere, solistlere, sonra arkadaki bütün ekibe, evet, sizlere.
4: Sağ olun.
3: Karnaval'ın stüdyosunda yani merkezde olan arkadaşlara da bütün bizim bu işlerimizde yardımcı olan. Ve iyi konserler dilerim. Yeni sezonda da görüşmek dileğiyle.
4: Umuyoruz, evet, biz de.
2: Çok teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
4: Sağ olun. Çok mersi.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
0: Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda konumuz aydınlanma çağı ve felsefenin müzik üzerindeki etkisi. Özellikle de Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasında somutlaşan aydınlanma idealleri. Mozart'ın eserleri özgürlük, demokrasi ve eşitlik özlemlerini yansıtan aydınlanma çağı felsefesinden derinden etkilenmiştir. Aydınlanma çağı 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan insan düşüncesinde ve toplumda köklü değişimlere yol açan bir felsefi ve kültürel harekettir. Bu dönemin düşünürleri insan aklını, bilimi ve bireysel özgürlüğü ön plana çıkartarak geleneksel otoritelere ve dogmalara karşı çıkmışlardır. Aydınlanma düşünürleri insan aklını bilginin ve ilerlemenin temel kaynağı olarak görürler. Akıl insanları dogmalardan kurtaracak ve gerçeğe ulaşmalarını sağlayacak bir araç olarak görülmüştür. İnsan doğası ile birlikte eşit insan hakları ön plandadır. İnsanların eşit ve özgür doğduğunu, mutlu ve erdemli bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu savunurlar. Bu düşünce insan hakları kavramının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mozart Don Giovanni operasında bu fikirleri öne çıkartır. Perde açıldığında gecenin geç saatlerinde Don Giovanni'nin uşağı Leporello'nun dolaştığı görülür. Efendisinin peşinde koşmaktan ve onun çapkınlıklarından bıktığını dile getirir. Başkalarına hizmet etmek yerine kendisi efendi olmayı ister. Fransız devriminden 2 yıl önce bestelenen bu operada devrimci fikirlerin gündelik yaşama girdiğini gösterir Mozart ve metin yazarı Lorenzo da Ponte. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasının uvertürünü ve gece gündüz çalışmaktan bıktım sözleriyle başlayan Leporello'nun aryasını dinliyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasından dinlediğimiz bölümleri Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. L'Operello rolünü Sir John Tomlinson üstlenmişti. Aydınlanma çağında bilim ve eğitim aracılığıyla insanlığın ilerleyeceği düşüncesi hakimdi. Bilim, doğanın sırlarını çözmenin ve toplumsal refahı arttırmanın anahtarı olarak görülüyordu. Bu dönemin en önemli düşünürlerinden biri olan Immanuel Kant, insanların kendi akıllarını kullanma cesaretini göstermeleri gerektiğini savunmuştu. Programımızı Don Giovanni operasından bölümler dinleyerek sürdürüyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasını Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 1992 yılı kaydından dinledik. Don Giovanni operasının kahramanı kötü alışkanlıklarına rağmen özgür düşünce sahibi biri olarak sunulur. Batıl inançlarla alay eden, kendi ölümünü göze alarak boyun eğmemeyi tercih eden bir kahramandır Don Giovanni. Aydınlanma çağı filozofları da bireysel özgürlüklere önem verdiler. Bu düşünce Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham veren temel prensip olmuştur. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme adlı eseri bu konudaki en etkili çalışmalardan biridir. Din ve devlet güçlerinin ayrımı ile kilisenin toplumsal etkisinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu, insanların dini inançlarını özgürce yaşayabilmeleri ve devletin dini otoriteden bağımsız olması anlamına gelir. Böylece her şey akıl süzgecinden geçip sorgulanır. Mozart'ın aydınlanma fikirlerini operası aracılığıyla yaydığını ve özgürlük, akıl ve açıklık ruhunu yansıttığını söyleyebiliriz. Don Giovanni, aydınlanma çağının temel değerlerini aktaran, o dönemin toplumunda derin etki bırakan bir başyapıttır. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasından bölümler dinlemeye devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasının son bölümlerini Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Solistler Ferruccio Furlanetto, Leyla Kuberli, John Tomlinson'dı. Aydınlanma çağının Mozart'ın Don Giovanni operası üzerindeki etkisini ele aldığımız programımızın böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine sıra dışı projelere imza atan ünlü yorumcuların rehberliğinde çalgıların içinden süzülen sessiz şarkıları hep birlikte keşfe çıkacağız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve programımıza odaklanalım. Bugünkü ilhamımızı violoncelci Borislav Strolov'in The Cello of My Heart adını taşıyan albümünden alıyoruz.

Rus cellist Borislav Strulev, piyanist Sergei Drezdin eşliğinde Caccini'nin Ave Maria'sını seslendirdi. Büyüyen şöhretiyle birçok farklı düzenlemesi yapılan bu hüzünlü aryayı cellodan dinlemek benzersiz bir deneyim. Mutlu olmamak elde değil. Ancak saf ve yalın melodili bu dokunaklı parçanın üzerindeki sır perdesi hala açılmış değil. Bestecinin kim olduğunu kimsenin gerçekten bilmediği Ave Maria ilk kez anonim bir şarkı olarak Rus gitarist ve besteci Vladimir Vavilov tarafından kaydedilmiş ve Vavilov'un bestesi olarak anılmaya başlamış.

Vladimir Vavilov'un ölümünden sonra Mark Shakin adlı bir orkçu Ave Maria'nın gitarcı Vavilov'u değil, 16. yüzyılda Floransa'da yaşayan besteci ve şarkıcı Caccini'ye ait olduğunu söylemiş ve parçayı ona atfetmiş. O günden sonra Ave Maria çeşitli müzisyenler tarafından Caccini bestesi olarak defalarca kayda alınmış ve müzik dünyasında Caccini'nin Ave Maria'sı olarak tanınmaya başlamış. Söylentilere göre bu böyle ama doğrusunu bilmiyoruz. Gerçek ne olursa olsun bildiğimiz tek şey Ave Maria'yı herkesin çok severek dinlediği. Strulev'in The Cello of My Heart albümünden bu kez Astor Piazzolla'nın basit ama son derece dokunaklı Ave Maria'sına kulak veriyoruz. Bakın nasıl çalıyor.

20. yüzyılın önemli Fransız bestecilerinden Claude Debussy'nin piyano ve orkestra için fantazisini dinledik. 2016 yılında kaybettiğimiz büyük Macar piyanist Zoltán Kocsis, Budapest'te Festival Orkestrası eşliğinde çaldı. Orkestrayı da Ivan Fischer yönetiyordu. Debussy, Alman müzik geleneğine ve özellikle Wagner'in müziğine bir karşıt olarak bir yenilikçi yaklaşımla yazmıştır eserlerini. Aslında Wagner'in Tristan und Isolde operasının ilk perdesini dinledikten sonra bu duyduğum en iyi şey gibi yorumlar yapıyor ve etkileniyor müziğinden. Ancak artık müziğin ilerlemesi gerektiğini, kalıpların dışına çıkması gerektiğini savunuyor. Ve bu fikrini de daha çok geleneksel romantik müzik yaklaşımına bir başkaldırı olarak yansıtıyor müziğinde. Tını ve renk arayışlarıyla hayal gücünü zorlayıcı bir yaklaşımı var. Evet, ikinci sırada fanteziden 3 yıl sonra yazdığı yaylı kuarteti var. İki kuartet yazmak istemiş Debussy ama tek yaylı kuarteti hayata geçebilmiş. Romantik Fransız bestecilerinden Ernest Chausson'a ithaf edilmiş bir eser bu. 4 bölümlü. İlk seslendirilmesi de 1886'da kurulan İzaya kuartet tarafından yapılmış. Debussy'nin izlenimci yazı stilini, ton değişimleri ve döngüsel formuyla geleneksel kuralların dışına çıktığını gösteren bir eseri bu kuartette. Yine eski bir kayıt dinleyeceğiz. Juilliard Yaylı Kuarteti 1989 yılında kaydetmiş bu eseri. Kuartetin o günkü üyeleri kemancılar Robert Mann ve Joel Smirnov, viyolacı Samuel Rhodes ve viyolonselci Joel Krosnick çalıyor. Dinleyelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Müzik Masası programının bu haftaki bestecisi Claude Debussy'nin dinlediğimiz Yaylı Kuartetinden sonra sıradaki müziği, bestecinin son dönem eserleri arasında yer alan solo piyano için iki kitaptan oluşan prelütlerinden seçtiğim iki tanesi olacak. Her iki kitapta da 12'şer prelüt bulunan eser, Bach'ın 24 prelüt fügü veya Chopin'in Opus 28-24 prelüt setinin aksine ton merkezli değildir. Yani birbirini takip eden bir tonal dizi içinde olan prelütler değillerdir. Çok kısa bir sürede yazılmış eserler bunlar. Her birinin bir başlığı var. Ancak başlıkların hem betimleme nitelikleri hem de notaya yerleştiriliş biçimleri çok önemli ve alışılmışın dışındadır. Her prelüdün başlığı eserin sonunda yer alır. Bu da yorumcuya başlıktan etkilenmeden bestecinin hayal dünyasını deneyimlemesine olanak tanıyor aslında. Başlıklardan iki tanesi özellikle tırnak içine alınmış şekilde yazılmış notanın üzerinde besteci tarafından. İlki Charles Baudelaire'in Le Fleur du Mal adlı şiir kitabındaki Harmonie du Soir şiirinden bir alıntıyı temsil ediyor. İlk dinleyeceğimiz bu prelüt, akşam havasındaki sesler ve kokular olarak çevirebileceğimiz Le Son et le Parfum Tourné dans l'air du Soir başlığını taşıyor. Ardından dinleyeceğimiz prelüt de Debussy'nin kızına hediye olarak aldığı İskoç yazar James Matthew Barrie'nin Kensington Bahçelerinde Peter Pan adlı kitabındaki bir illüstrasyonu betimliyor. Periler müthiş dansçılardır anlamına gelen Le Fle son d'exquise danseuse başlıklı bir prelüt bu. Polonyalı büyük piyanist Christian Zimmermann seslendirecek, her ikisini de arka arkaya dinleyelim birlikte.

0: Radyonuz Borusan Klasik'te Müzik Masası programının sonuna geldik. Bu hafta 1862-1918 yılları arasında yaşamış olan büyük Fransız besteci Claude Debussy'nin piyano ve orkestra için fantazisini, tek yaylı kuartetini ve solo piyano için 24 prelüdünden iki tanesini dinledik. Ben Serla Balkarlı, hepinize her şeyin çok güzel olduğu günler dileyerek programı kapatmak istiyorum. Yardımlarından ötürü radyomuzun teknik dehası sevgili Bahri Fedai'ye de bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Bir sonraki müzik masasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

yolda sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Atamızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü öncesinde biz de müzikal rotamızı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yetişmiş genç yorumcularımıza çeviriyoruz. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, uluslararası alanda sesimizi duyuran, gencecik yaşlarına bir dolu başarı katabilmiş, ürettikleriyle bize umut veren değerlerimiz, genç kuşak yorumcularımız, konser ve albüm kayıtlarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Ayın Albümü.
1: Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır.

Albümde Celil Refik Kaya'nın 2017'de bestelediği ve pentatonik melodiler, caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikan vari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domeniconi ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Atamızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü öncesinde biz de müzikal rotamızı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yetişmiş genç yorumcularımıza çeviriyoruz. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, uluslararası alanda sesimizi duyuran, gencecik yaşlarına bir dolu başarı katabilmiş, ürettikleriyle bize umut veren değerlerimiz, genç kuşak yorumcularımız, konser ve albüm kayıtlarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Korsan Klasik.
1: Gitarın Ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

Sevgili dinleyicilerimiz merhaba, ben Emre Ünlenen. Borusan Klasik Radyosu'nda Gitarın Ustaları programının 32. bölümüyle önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Bu programı hazırlarken aklımda bugün dinleyeceğiniz müziklerden oldukça farklı bir kurgu vardı. Ancak ülkemizin medar iftarı, Amerika'da yaşayan gitarist, eğitmen ve besteci sevgili arkadaşım Celil Refik Kaya'nın Naxos etiketiyle çıkan yeni albümünü görünce planlarımı değiştirmeye karar verdim. Dilerseniz bugüne kadar hem Gitarın Ustaları hem de Gitarsız Sohbetler programlarında sizleri bir araya getirmeye gayret ettiğim gitaristimiz kimdir? Kısaca hatırlayalım. Lisans eğitimini ülkemizde tamamladıktan sonra lisans üstü eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Celil, eğitimi boyunca pek çok prestijli ödülün de sahibi oldu. Özellikle 2012 yılında Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında elde ettiği birincilik ve Guitar Foundation of America, Amerika Gitar Birliği'nin düzenlediği Uluslararası Konser Sanatçılığı yarışmasında kazandığı ikincilik ve dördüncülük başarılarıyla adından sıklıkla bahsedilen bir müzisyene dönüştü. Başarılarını hem albüm kayıtları hem de besteleriyle taçlandıran gitaristimiz o günden günümüze 7 albüm ve 30'dan fazla yayınlanan bestesiyle gitar alanında çığır açıyor diyebilirim. Bugün sizlerle Celil'in henüz yayınlanan son albümündeki Carlo Domeniconi'nin Simbad adlı eserinden kesitler dinleyeceğiz. 80 dakikalık bu eser 7'şer bölümlük 3 farklı döngüden oluşuyor. Gitar severlerin Koyun Baba adlı eseriyle hatırlayacağı İtalyan besteci Carlo Domeniconi, ülkemizde sıkı bağları olan bir müzisyen. 70'li yıllarda ülkemizdeki gitar üzerine ilk eğitim birimi olan İstanbul Belediye Konservatuarı gitar bölümünde temellerini atan Domeniconi, eserlerinde Doğu ve Batı arasında bir köprü niteliği taşıyan ulusal müzik materyallerini sıklıkla sentezleyen bir besteci. Domeniconi'nin Simbad Suite'i de adından anlaşılabileceği gibi Binbir Gece masallarının maceraperest gemici karakteri Simbad'ın hikayesini konu alıyor. Simbad Suite'i bir giriş bölümü ve karakterin 7 farklı seyahatini anlatan panoramik bir anlatımla kurgulanmış. Bugün sizinle zaman kısıtlığı nedeniyle eserin ilk 2 döngüsünü dinleyeceğiz. Masalımıza vereceğimiz kısa bir aradan sonra önümüzdeki bölümde son döngüyü sizlerle buluşturmayı planlıyorum. Orta Doğu'nun gizemli atmosferini yörenin çalgılarını taklit ederek müzik özellikleri ve süslemeleriyle bize sunan bestecinin yanı sıra ailesindeki geleneksel Türk müziği üstadlarıyla bu müziğin içinde yetişen Celil gibi bir yorumcu aracılığıyla Simbad albümü kendisinden çok söz ettirecek bence. Şimdi ilk döngüdeki eserlerimizi dinleyelim. Bölüm başlıkları şöyle: Bağdat, Simbad, Simbad'ın yolculuğu, Dalgalarla Savaş, Zümrüdü Anka Kuşu'nun Yumurtası, Yılan Vadisi'ndeki Elmas Balıkçılar ve Eve Dönüş.

Borusan Klasik Radyosu'nda Gitar Ustaları programı devam ediyor. Carlo Domeniconi'nin Sinbad adlı eserinden seçilmiş bölümleri usta gitaristimiz Celil Refik Kaya'nın yorumlarıyla dinliyoruz. Sırada eserin ikinci döngüsünü baştan sona dinleyeceğiz. Bölüm başlıkları şöyle: Fırtına, Karaya Vuran Ağaç, Sinbad'ın Umutsuzluğu, Deve ve Cüceler, Kaçış, Prensesle Evlilik, Canlı Canlı Gömülmek.

0: Gitarın Ustaları programının 32. bölümünde Carlo Domenicone'nin Sinbad adlı eserini ülkemizin değerli gitaristlerinden Celil Refik Kaya'nın yorumlarıyla dinledik. Eserin 3. ve son döngüsündeki bölümlere bir sonraki bölümde kulak vereceğiz. Masalımıza verdiğimiz bu arada Gitarın Ustaları programıyla ilgili tüm görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum.
1: Gitarın Ustaları Emre Ünlenen hazırladı.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine bir besteciye odaklandığımız programlarımdan biriyle sizlerleyim. 1902-1983 yılları arasında yaşamış olan İngiliz besteci Sir William Walton'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Besteci 60 yıllık kariyerinde film müziklerinden opera, senfoni ve konçertolara kadar birçok çeşit ve stilde müzikler bestelemiştir. Eserleri arasında en ünlüleri Viola Konçertosu, 1. Senfonisi ve 2 suite halinde bestelediği Fasad isimli eseridir. Lafı fazla uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk eserimiz benim de dinlemekten büyük keyif aldığım Keman Konçertosu'nun 1. bölümü Andante Tranquillo. Eseri solist Nigel Kennedy, maestro André Previn ve Royal Philharmonic Orchestra'dan dinliyoruz.

Bu harika kaydın ardından sırada bir oda müziği eseri var. Sir William Walton'ın La Majör Yaylı Kuartetinin 3. ve 4. bölümlerini Doric String Quartet'ten dinliyoruz.

Sırada bestecinin en meşhur eserlerinden biri olan Viola Konçertosu var. 3 bölümlü eserin 1. ve 2. bölümlerini günümüzün en ünlü viola sanatçılarından Lawrence Power, Maestro Ilan Volkov ve BBC Scottish Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Bir çellist olarak programı bestecinin cello konçertosunu da dinletmeden kapatmak tabii ki olmazdı diyerek Volta'nın cello konçertosunun ikinci bölümünü dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma, maestro Andre Previn ve London Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Bolton'ın 1919 yılında henüz 16 yaşındayken bestelemiş olduğu ve ilk kez 1924 yılında seslendirilen re minör piyanolu kuartetinin birinci ve ikinci bölümlerini Nash Ensemble'dan dinliyoruz.

Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen çok önemli bir etkinliğin iki kahramanı yanımda. Kemancı Zeynep Erkan ve çellist Şebnem Orhan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Etkinlikten söz edeceğiz. Türk Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nden söz edeceğiz. Avrupa Suzuki Birliği'nden söz edeceğiz. Ama her şeyden önce Türk Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nin başkanı sevgili Müge Eraydın yeğenle başlamak istiyorum. Ben İstanbul'dan katılacak programımıza. Ondan sonra sizlerle konuşmaya devam edeceğiz.
2: Merhaba, ben Müge Eraydın. Suzuki Müzik Eğitim Derneği'nin 2022 yılından beri başkanlığını yürütmekteyim. Derneğimiz 2008'de Jülide Yalçın tarafından kuruldu. O günden bugüne şu anda derneğimiz bünyesinde 66 öğretmenimiz ve yaklaşık 500 öğrencimiz bulunmakta. Öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu birinci seviye öğretmenlerden oluşuyor. Biz de bu seviyeyi daha yukarıya taşımak ve gelecekte uluslararası öğretmenler yetiştirebilmek için çok yoğun bir şekilde öğretmen eğitimleri veriyoruz. Şu ana kadar iki öğretmenimiz 5. seviye öğretmenlik eğitimlerini tamamladı. Burası zaten en üst seviye oluyor. Onun arkasından 2 yıllık bir stajyerlik gibi düşünebileceğimiz bir deneyim kazanma sürecinin arkasından öğretmenlerimiz öğretmen eğitmeni haline geliyorlar. Şimdi bir de yeni bir eğitim daha açtık. Bir 5. seviye eğitimi daha açtık. Buradan da 3 öğretmenimizin eğitimini başarıyla tamamlasını bekliyoruz. Bu gelişmeler tabii bizim için çok değerli. Çünkü hem Türkiye'de Suzuki eğitiminin güçlenmesi hem de uluslararası alandaki bizim görünürlüğümüz ve o alanda daha aktif bir yapı oluşturmamıza da katkı sağlıyor bu öğretmenler. Öğretmenlerimizin çoğunluğu keman ağırlıklı olsa da çok şahane, müthiş başarılı çello eğitmenlerimiz de var. Bir tane de ilk defa bir flüt eğitmenimiz oldu. 1. seviye eğitimini tamamladı. Bu da bizim artık farklı branşlarda da büyümeye başladığımızın çok güzel bir göstergesi oldu hepimiz için. Bu arada tüm öğretmenlerimiz konservatuar ya da müzik eğitimi fakültesinden mezunlar. Zaten bir Suzuki eğitmeni olabilmenin en temel ön koşullarından bir tanesi bu akademik ve müzikal altyapıya sahip olmak. Dolayısıyla bunların ardından, bu mezuniyet belgelerini almış olmanın ardından bir Suzuki eğitmeni olmak için başvuru yapabiliyorsunuz. Eğitimlerin her bir seviyesi bir yıl sürüyor bir kere. Bu bir yıl içerisinde toplamda da 120 saatin üzerinde teorik ve pratik dersler yapılıyor. Ardından 3 jürili bir sınava girmeniz gerekiyor. Bu 3 jüri de dünyanın farklı yerlerinden olmak zorunda. Hepsi uluslararası Suzuki eğitmenleri. Sizden farklı ülkeden olmaları gerekiyor, diğer koşullardan bir tanesi. O sınav sırasında bizlere hem öğretmenlik hem pedagojik yaklaşımımız hem de çalgıcılık alanından 3 farklı sınava giriyorsunuz. Her bir seviye için bu sınavları geçmemiz zorunlu. Bir de bir küçük ders yapıyoruz jüri önünde. Gerçekten bütün bu bilgileri bir öğrenciye ne kadar verebildiğimizi de gözlemliyorlar. Ardından bir Suzuki öğretmeni haline geliyorsunuz. Pek kolay bir süreç değil. Onca yıl okumanın arkasından bir de bunlarla devam ettiriyoruz. Ama bunlar sayesinde de dernek olarak düzenlediğimiz işte atölyeler, eğitim programları, konserler, çeşitli toplantılar, böylece çocukların müzikle sevgi dolu bir ortamda nasıl eğitim alabildiğini gösteriyoruz. Onların böyle bir ortamla tanışmasını desteklemeye devam ediyoruz. Ama en önemlisi de müziğin sadece teknik bir eğitim değil, beraber dinlemek, beraber paylaşmak, çok küçüklükten başlattığımız için beraber büyümek olduğuna inanan çok güçlü bir topluluk haline geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize.
0: Müge Eraydın yeğine çok teşekkür ediyoruz. Biz stüdyoya dönüyoruz ve Zeynep Erkan ve Şebnem Orhan'la başlıyoruz. Gerçekten çok 5 gün süren çok uzun bir maratondu. Neler düşünüyorsunuz? Çok yorgun olduğunuzu tahmin ediyorum. Yani dinlendiniz belki ama neler hatırlıyorsunuz 5 günle ilgili?
1: Şimdi 29 ülkeden ve 6 kıtadan yaklaşık 1456 kişi geldi bu konvansiyona, etkinliğe. 15 keman öğretmeni, yani toplamda 27 eğitmen geldi yurt dışından çocuklarla ders yapmak için. Bu öğretmenleri ben aslında şöyle adlandırıyorum. Formula 1 yarışçısı hepsi. Yani dünyanın en büyük isimleri geldiler ülkemize çocuklarla ders yapmak için. Onlara Suzuki'yi anlatmak, göstermek için. Kimi küçük arabalar getirmiş, kimi küçük oyuncaklar getirmiş. Yani aslında o dersleri herkesin izlemesini çok isterdim. Bütün herkes derslerden neşe içinde, oyun oynayaraktan muhteşem bir şekilde çıktılar. Belçika'dan, Danimarka'dan, Finlandiya, Fransa, İspanya, İngiltere, İsviçre'den, Hollanda ve İtalya'dan geldi öğretmenlerimiz. Bir tane de Özüm Günöz, Türkiye'den öğretmenimiz katıldı eğitmen olarak. O yüzden çok gururluyuz, mutluyuz. 370 tane keman öğrencisi vardı.
0: Harika.
1: Ve biz onları seviyelere ayırdık. A'dan işte Z'ye kadar hepsinin boynunda bir yaka kartı vardı. 23 seviye, yani 10 kitap var Suzuki'de. 10 kitabı biz ayırdık, böyle parçalara ayırdık. 22 farklı salonda da günde 132 çalışma oldu. 3 günde de 396 çalışma yapılmış.
0: Evet, çok gerçekten maraton gibi dediğiniz doğru. Biraz başlangıçta Suzuki'den de söz etmemiz gerekiyor galiba diğer konulara geçmeden. Japon kemancı Suzuki değil mi? Shinichi Suzuki. Biraz bu metottan da söz edelim. Suzuki öğretim metodu nasıl bir metot?
1: 1898 yılında doğmuş Suzuki, babasının bir keman fabrikası varmış. Oradaki atık kemanlarla keman çalmaya başlamış aslında Suzuki. Oradan öğrenmiş kendi çabalarıyla. Sonra da Almanya'ya eğitime gitmiş. Almanya'da bir gün böyle bir bakmış ki, yani Almanca çok zor öğreniyor. Fakat bir bakmış çocuklar çok güzel konuşuyorlar. Yani ana dili duyarak, dinleyerek olduğu için demiş ki, yani ben bu böyle bir metot, ana dil metoduna benzeyen bir metot geliştirebilir miyim? Orada çıkmış bu metot ve bütün dünyaya şu an yayılmış bir metot. Yani dünyanın her yerinde bu metot yapılıyor. Bunda en güzel şey aslında metodun içindeki, herkes aynı notaya çalıyor. Yani siz birinci kitabı çaldığınız zaman Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da, Güney Kore'de bu Suzuki'yi öğrenen her çocuk istediği her yerde gidip onlarla çalışabilir ve sahneye çıkabilir. Hmm. Ama bunun en güzel yanı, benim en çok sevdiğim şey, sevgiyle öğretiyor. Yani
0: evet, evet.
1: Eğitimi yani sevgiyle, oyunla çok güzel bir şekilde öğretiyor size.
0: Çünkü şöyle söylüyor, müzik öğretmek benim esas amacım değil diyor. İyi vatandaşlar yetiştirmek istiyorum,
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, iyi insan.
0: İyi insan yetiştirmek, evet, istiyorum diyor. Müziği belki doğduklarından beri o kadar çok dinletiyor ki, ana dil buradan geliyor. Yani müziği yerleştiriyor onların.
1: Çocuklar ezberleyecek kadar dinlemeleri gerekiyor.
0: Evet.
1: Ve derslere esas anne babaları biz alıyoruz. Hmm. Güzel tarafı da o. Yani şu an günümüzde bir anne babanın çocuğuyla yapabileceği en güzel bir aktivite. Yani biz ilk önce anne babasını öğretiyoruz. Çünkü haftada bir gün biz ders yapabiliyoruz öğrencimizle. Ama evde her gün defterleriyle, notlarıyla geliyorlar. Çocuklarını evde onlar çalıştırıyorlar. Her gün 10 dakika. Çünkü bunun sürekli olması gerekiyor. Yani siz severek, dinleyerek, tekrar ederek yaptığınız zaman çok hızlı bir ilerleme oluyor.
0: Evet, siz eğitimcisiniz ve sanıyorum 4. seviye değil mi?
1: Evet, şimdi de 5'e başlıyorum.
0: Ne güzel.
1: Yani ben 2012 yılında tanıştım Suzuki ile. Gerçekten dünyam değişti. Hatta dediler ki, sen hani çok ileri seviye bir kemancısın, ne işin var dediler bana. Dedim hayır, öyle bir şey değil. Ben öğretmenlik yapacağım diye Gazi Üniversitesi'nden pedagojik formasyon aldım. Çocukları çok seviyorum, öğretmeyi çok seviyorum ama Suzuki metoduyla öğretmek beni çok etkiliyor. Yani çok hoşuma gidiyor böyle bir metotla çocuklara eğitim vermek, yani severek. Bir de hocalarımız, biz şimdi eğitmen olmak için eğitim alıyoruz. Yurt dışından, evet, Avrupa Suzuki Derneği'nden hocalarımız geliyor. Onlarla çalışıyoruz. bu yetkin hale geliyoruz. Sınavlara giriyoruz. Sınavlarda keman çalıyoruz. Mülakatlar oluyor.
3: Geçemeyenler oluyor.
1: Geçemeyenler oluyor. Evet. Yani böyle dördüncü, şimdi beşe başlayacağım ben. İnşallah hep hedefim teacher training. Yani öğretmenlerin öğretmeni olmak istiyorum. İnşallah o da olacak yani.
0: Aslında söz etmedik, siz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası keman sanatçısısınız. Evet. Ama eğitime devam.
1: Evet, Wilfen Eğitim Kurumları'nda devam ediyorum. Evet. Onların da bana açmış olduğu bir yol aslında bu. Wilfen, daha önceki başkanımız, Suzuki Müzik Eğitim Derneği Başkanımız Ayça Budak, Suzuki'yi Wilfen okulları hep destekliyorlardı. Hı hı. Orada yaptıkları için ben de bu şekilde katılmış oldum. Evet. Yani öğrenmiş oldum. Ondan sonra da şimdiki sevgili başkanımız Müge Eraydın Yiğin sayesinde, yani aslında bu etkinlik çok zor bir etkinlik. Yani Müge'nin yurt dışında kendini kabul ettirmesi, herkese sevdirmesi ve oy çokluğuyla alınmış bir şey. Yani Türkiye'yi, hani dünyanın her tarafından bir sürü insan, ülke var ve Türkiye'yi seçtiler. Yani çok büyük bir onur
3: sanıyorum bu. Sanıyorum 2 sene önce, 3 sene önce ilk önce buna gönüllü olmuştu Müge ve sonra 2 sene önce de Türkiye olmasına karar verildi.
0: Şebnem Hanımcığım, şimdi size dönmek istiyorum.
3: Ben girdim araya ama.
0: Siz hayır, tabii ki girebilirsiniz. Hı-hı. Eğitimciliğinizden siz nasıl tanıştınız? Eğitim aşamasına nasıl gelindi? Siz de birinci seviyedesiniz.
3: Evet, çok memnuniyetle anlatmak isterim. Özellikle Zeynep Hocam ve ben aslında hani bu eğitimi alan hocalar özelinde biraz değişik iki örneğiz. Çünkü kendisi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalan bir kemancıyken level 1 öğretmenlik sınavında Twinkle çalarak mezun oldu. Aslında tabii böyle bakıldığı zaman, ki bu eğitimi almadan önce benim de bakış açım tamamıyla böyleydi ve Türkiye'ye gelmiş bir violonsel eğitimini kaçırmak istemedim. Ama biraz yukarıdan baktım. Ben de 32 yıldır öğretmenim, bu eğitimi aldığımda işte 25 yıldır öğretmenlik yapan biriydim. Türkiye'ye kadar gelmiş bir eğitimi kaçırmak lazım diyerek öğrencilerimden de bir kısmını alarak eğitime katıldık. 10 violonsel öğretmeni. 2017 yılında açıldı.
0: Doçenttim.
3: Evet, evet. Doçenttim. Zeynep Hocam gibi etrafımda senin böyle eğitimlere ihtiyacın mı var gibi söylemler çok oldu. Ama ben gerçekten hani violonsel öğretmenin her yolunu öğrenmek için çok hevesli biriyim. Kodaya eğitimi açıldığında da gitmiştim. Ama Suzuki'yi ayırt eden gerçekten çok çok enteresan bilgiler var. Yani onca yıllık deneyim başka bir şey, Suzuki başka bir şey. Tabii ki kapsam alanı içerisinde ortak noktalar çokça. Hani eğlenerek öğreniyor dedi ya öğretmenim, Zeynep öğretmenim. Hani zannetmeyin ki bir disiplin yok.
0: Olmaz mı?
3: Zannetmeyin ki bir sistem yok. Yani eğleniyor ve disiplinde kalabiliyor çocuk.
0: Evet.
3: Bir kere derse saygıyla başlıyor. Önce selam veriyor. Yani karşılıklı saygı duyulması gerektiğine, hem çalgıya hem öğretmenine, öğretmen öğrencisine, bir kere bana kalırsa bu bir hayat öğretisi zaten.
0: Evet.
3: Baştan öyle başlamış oluyor. Başladık. 2017'de ilk seviyemiz violonselden tamamlanmış oldu. Daha sonra eğitim devam etmedi. Biz 10 kişi kadar girdik. Aktif olarak çalışan Suzuki öğretmeni olarak dernekte kayıtlı 5 kişiyiz. Bunları devam ettirmeye çalışıyoruz. Zeynep Hocam dedi ki öğrenciler çok şey öğrendi dedi o convention'dan. Ben de diyorum ki ben çok şey öğrendim o convention'dan ve eğer bilseydim bu kadar etkili olduğunu bütün öğrencilerimi, öğretmen olacak öğrencilerimi oraya zorla taşır. Vize sınavlarının ertelenmesi için dekanlığıma dilekçe verirdim. Tabii bu etkinlik o kadar büyük bir destekle oldu ki öğretmenler içerisinde. Ayça Budak Keskin, Mebruke Duygun, Müge Eraydın iyi zaten başroldeydi. Buse Tan, Dilek Ares Akıncı, İrem Vurucu, Pınar Dalaysel Balcı çok çok ilgilendi, çok sağ olsun. Ezgi Özkan Sarıgül, hep her şeyin başında gerçek bir maraton olarak,
0: evet,
3: o sınıftan bu sınıfa koşarak yapılan bir etkinlikti. Beni çok heyecanlandırdı.
0: Ben şimdi çok güzel gidiyor aslında konuşmamız ama bir müzik arası vermemiz lazım. Hı-hı. Final gecesinden sanıyorum değil mi? Son konserden.
1: Gala konseri. 7 Nisan. Evet.
0: 7 Nisan'daki konserden neyle başlayalım? Çünkü gruplar var.
1: Şimdi ilk o konsere göre gitarla başlamışız.
0: Gitarla, evet.
3: Vals İspanyol.
1: Vals İspanyol. Evet. İsterseniz onu öyle siz söyleyin.
0: Evet, gitar grubunun Vals İspanyol'uyla bir müzik arası veriyoruz.

0: 21 küçük gitarcımızı dinledik. Hemen ben gala konserine devam etmek istiyorum. Sonra biz yine bilgi vermeye devam edeceğiz. Piyano değil mi? Piyano grubu var. Kaç kişi
1: 30
0: katılmıştı?
1: çocuk.
0: 30 çocuk
1: İki de
0: katılmıştı.
1: öğretmenleri var.
0: Evet, Ennio Morricone'nin Cinema Paradiso'nun tema müziğini
1: Love
0: çalmışlar. Love temasını dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Piyano grubunu da dinledik. Konuklarımla devam ediyoruz sohbetimize. Bu kadar önemli bir organizasyon, maraton gibi dedik. Herhalde kolay olmadı bu, değil mi?
1: Evet, gerçekten ilk başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcımız Doktor Batuhan Mumcu'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü Atatürk Kültür Merkezi'ni 5 gün bize tahsis ettiler. Yani
0: Çok
1: sabahtan,
0: önemli.
1: evet,
0: Bütün salonlarıyla.
1: bütün salonlarıyla yani, ama
0: Neredeyse.
1: yani düşünün 22 salonda etkinlik yaptık. Ondan sonra Atatürk Kültür Merkezi Genel Müdürü Remzi Baharalı ve nezdinde bütün personeline çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilk gün kapıda kuyruklar oldu. İnanılmaz yani, ama hemen her şeyi toparladılar, yardımcı oldular. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki bu tek başımıza olmadı. Avrupa Suzuki Derneği'nin sanat koordinatörümüz, benim de hocam Wilfried van Gogh. Onların çok emekleri de var. Avrupa Suzuki Dernek Onursal Başkanı Martin Rütüman ve Konvansiyon Direktörü Patrice Rütüman. Yani Avrupa'dan onlar bize en büyük Müge'ye yardımcı oldular. Yani onlar Müge ile birlikte bu işi organize ettiler. Yani yurt dışını, her türlü şeyi. Bunun haricinde de tabii ki destekçilerimiz çok çok önemli, çok büyük bir organizasyondu. Öğrencilere çeşitli hediyeler verdik, ama en önemlisi tabii ki Atatürk'ümüzün kitabı, İngilizce, Türkçe bir kitap yaptık. Bu Müge'nin fikriydi. Ondan sonra sağ olsun Pınar bize destek oldu. İknur Güntürk'ün Kalıpçı bize bir metin yazdı. Bu metinle birlikte Eriken Yayınları'nın yayın evi Bilge Sezer onu bize bir kitap haline getirdi. Onun nezdinde de herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani o kadar önemli ki, yani bir tarafı İngilizce, bir tarafı Türkçe. Bütün çocukların çantasına koyduk
0: Ne
1: bu
0: güzel. Bütün
1: kitabı.
0: dünyada var bu kitap.
1: Evet, bu kitap herkese gönderdik. Atatürk kimdir? Çocuklara ne yapmıştır? Nasıl bir gelişimdir? Yani Atatürk'ümüze gurur duyuyoruz tabii ki. Yani onun olmadığı bir şey düşünülemezdi zaten.
0: Elbette.
1: Bunu
0: Yani
1: Müge'ye de çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir fikrinden dolayı gerçekten muazzam bir şey oldu.
2: ülkemizi tanıtan, sanatsal bir etkinliğin ötesinde ülkemizi tanıtan ve gerçekten çok aydınlık yüzüyle
1: Evet.
2: gösteren büyük bir etkinlik
0: Kutluyorum
2: oldu.
0: gerçekten. Bu etkinliği başarmak çok önemli.
1: Ama
0: Bu
1: şimdi
0: fikir
1: burada
0: çok
1: en
0: önemli.
1: büyük şey, destekçimiz tabii ki Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü Sayın İkram Göktaş'a ve tüm yönetim kuruluna bu desteğin sağlanmasında çok büyük emekleri var gerçekten. Özellikle de Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatçı'ya ve özellikle tabii ki gece gündüz yanımızda durdu Doktor Gökhan Ölmez. Bütün saha operasyonunu, dış gezileri, tüm kurumsal yapılanmayı, bu gördüğünüz kitapları, yani aklınıza gelebilecek sabah 8'den gece 2-3'e kadar, yani günlerce bizimle birlikte Ahlatçı Holding Kurumsal İletişim ve Etkinlik Direktörü Doktor Gökhan Ölmez, Anda Medya Kurumsal İletişim Hizmetleri ve Etkinlik Yönetimi, Anda Events Management ekibi başta olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten emeklerini ödeyemeyiz. Yani bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir etkinlik.
2: Profesyonel bir organizasyon
1: Evet. Yani ilk
2: olamazdı.
1: gün
2: Evet.
1: 20 kişilik dijital

0: kayıt sistemi kurdular. Yani böyle insanlar 200-300 kişi kapıdan giriyor. Hepsi yaka kartlarını alıyor. Bir çanta içinde Atatürk kitabı,
1: Tişörtler,
0: tişört, ondan sonra
1: kupamız.
0: kupa. Yani inanılmaz yani kupamız için Kütahya Porselen'e çok teşekkür ediyoruz. Sema
1: Evet,
0: Gül
1: unutmayın
0: Alsürmeli.
1: lütfen, çok
0: Evet.
1: önemli bunlar.
0: Uludağ Premium bize 4000 tane su getirdi.
1: Evet, ne
0: O
1: kadar
0: susuz
1: önemli.
0: kalamazdık onlara. Can Göz Müzik piyanolar, dijital piyanolar getirdi.
1: Evet.
0: Enstrümanlar getirdi. Liszt Müzik. Yani bunlar, yani çünkü yurt dışından gelenler enstrümansız geldiler. Biz onlara orada
1: Keman
0: etkinlik
1: dışında hepsi.
0: boyunca onlara kullanabilmeleri için enstrüman verdik. Yani çok muazzam bir şey oldu. Gerçekten onlara sonsuz çok teşekkür ediyoruz.
1: Şimdi yeniden gala konserine dönelim istiyorum. Sırada flüt grubu var ve sonra hemen viola grubunu da arka arkaya çalalım istiyorum. Flüt grubu Merry New World adlı parçayı çalmış. Viola grubu da Bach'ın Müzetini. Dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Flüt ve Viola grubunu dinledik. Gala konserinden konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum bir de daha küçük bir grubunuz var değil mi? Oradan devam edelim.
1: Tabii Suzuki erken çocuk eğitimi 0-4 yaşta başlıyor. Çocukların müzikle çok küçük yaşta doğal bir şekilde tanışmasını amaçlayan bir eğitim. İletişimlerini, özgüvenlerini, duygusal gelişimlerini desteklemek amaçlı. Benim torunum da katıldı bu eğitime. Temelinde her çocuk öğrenebilir diyor Suzuki. O yüzden ana dilini duyarak öğreniyorlarsa müziği de aynı doğallıkla öğrenebilirler diyor. Yani bu erken çocuk Suzuki eğitimi müzikle tanışan çocuklar ritim, dinleme, odaklanma becerileri daha güçlü gelişiyor gerçekten. Bu 3 günde yani ben kendi torunumdan gördüm. Oyunla başlıyorlar, hareketler var, şarkılar, ritimler. En sonunda masalla bitiriyorlar. Böyle bir 40-45 dakikalık bir şarkılar var, hareketler var. Çok güzel bir eğitim.
2: Bu eğitimin uzmanı olmak için de ayrı eğitim alınıyor.
1: Evet,
2: yani Suzuki 5'i bitirmiş olmak yetmiyor.
0: Yetmiyor.
2: Bu bağımsız başka bir çalışma.
0: Evet, çocuklarla çünkü küçüklerle başka bir şey. Anlaşmak daha zor.
1: Evet.
0: Başka gruplar da var mı?
2: Şöyle aslında o 7'sinde gala konseri olmuştu. 6'sında ise daha ileri düzeydeki cello ve keman öğrencilerinin katılım sağladığı bir orkestra bir konser ve ayrı bir orkestra etkinliği de oldu. Gerçekten orada da benim çocuklarım yer aldı.
0: Ne güzel.
2: Yani bu etkinlik benim açımdan hem öğretmen, hem veli, hem gözlemci, hem yardımcı olduğum bir eğitim oldu. Katılım oldu. Şimdi bir de ayrıca sınıf konserleri yapıldı. Farklı salonlarda oldu bu konserler. Piyanoların tek başlarına birinci, ikinci ve üçüncü kitaptan seçili eserleri çaldıkları, flüt ve gitarların beraberce ve ayrı ayrı bağımsız çaldıkları farklı da konserler. Yani bir gün önce başka içeriklerle de konserler yapılmış oldu.
0: Evet, şimdi kemanla mı devam edelim, celloyla mı?
2: Bence keman sona kalsın çünkü en fazla popülasyon oraya aitti.
1: Evet.
2: Ve Türkiye'deki keman öğretmeni sayısı oldukça fazla.
0: Fazla.
2: Evet. Umarız diğer
1: yani keman öğrenci artar. Sayısı da sahnede 390 çocuk. Yani bu sadece keman.
0: Evet.
1: Yani
0: o zaman cello ile devam edelim.
2: Evet.
0: Kaç öğrenci vardı?
2: Cello'dan 36 öğrenci vardı. 3 tane yurt dışından gelen öğretmenimiz oldu. Allegro Appassionata Saint-Saëns çaldılar çocuklar ve Square Tarantella çaldılar. Altısı konserinde çaldılar.
0: İkisini de dinleyecek miyiz
2: İkisini
0: şimdi?
2: İkisini de dinleyebiliriz bence.
0: Dinleyelim artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz.

0: Cello grubunu dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz. Artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Uluslararası Suzuki Birliği'nden söz edelim istiyorum ben burada. Başkanı kimdir?
1: Alain Lieb, o da bizde geldi, İstanbul'daydı. Aynı zamanda Helen Brüner ve Christoph Bossois. Bunlar Şenişke Suzuki ile birebir ders yapmış insanlar. Yani çok kıymetli.
0: Çok önemli
1: Çok,
0: gerçekten.
1: evet.
0: Siz Avrupa Suzuki Birliği'ne bağlısınız,
1: Evet,
0: değil
1: Avrupa
0: mi?
1: Suzuki Derneği'ne bağlıyız. Avrupa Suzuki Derneği 4 yılda bir ülkede çocuk etkinliği yapıyor. Ben 2015'te Davos'a gitmiştim, İsviçre'ye. Ondan sonra İtalya'da yapıldı. 12.'si de Türkiye'de yapıldı. Bundan sonrası Belçika'da olacak. İnşallah hep beraber Belçika'ya gideceğiz 4 yıl sonra. Biz Avrupa Suzuki Derneği'ne bağlı olduğumuz için bizim öğrencilerimiz Avrupa Suzuki Derneği'nin düzenlediği her etkinliğe, her kampa, her şeye katılabiliyorlar.
2: Ayrıca onlar bize destek de veriyorlar. Bildiğim
1: Evet.
2: kadarıyla maddi bir destek. Müge
1: Evet.
2: bunu mutlaka belirtmemizi istedi.
1: Evet.
2: Yani bu tip destekleri de oluyor diyebiliyorum, evet.
1: Maddi anlamda da ama yani hem maddi hem manevi her türlü bizi çok desteklediler. Gerçekten Müge ile birlikte bu işi onlarla birlikte yani tek
2: Tabii.
1: başımıza yapamayacağımız bir şey. Ama aynı zamanda da çok yardımcı olan yani bu 60 küsür tane Suzuki eğitmenimizin çoğu bu etkinlikte bize yardımcı
2: Tabii
1: oldular. Yani
2: tabii.
1: gerçekten
2: Gönülle
1: hepsini
2: yapılan bir şey
1: gönülle
2: yani.
1: yani isimlerini belki tek tek vakit yok. Çok saymak isterdim hepsini tek tek anmak isterdim ama ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani çok büyük bir etkinlikti
2: Yani
1: gerçekten.
2: ülkenin minnet duyması gereken bir
1: Evet yani
2: etkinlik. Evet,
1: ülkemizi
2: evet.
1: çok
2: Evet,
1: güzel bir
2: evet.
1: şekilde tanıttık. Ülkemizden güzel izlenimlerle
2: Çok.
1: ayrıldılar. Atatürk Kültür Merkezi'nin
2: Sosyal etkinlikler de yapıldı.
1: evet salonlarını çok beğendiler. Yani Türkiye'de böyle salonlar, böyle konser salonları, böyle bir etkinlik. Yani her şey böyle saat gibi işledi gerçekten. Reklamlar, panolar, her şey yani muazzam bir etkinlik oldu.
0: Evet, şimdi konserin sanıyorum en kalabalık grubuna
1: Evet.
0: geldik. Keman grubu kaç kişiydi?
1: 390.
0: Oo, evet. oradan
1: Yani
0: seçtiğimiz müzik hangisidir?
1: Chrysler, Preludium.
0: Evet.
1: Yani Chrysler desek yeter mi?
0: Yeterli tabii Chrysler.
1: Öbürü de neydi?
2: Double
1: Bach,
2: Concerto.
1: Bach 2 keman konçertosu.
0: Ha tamam. Keman grubuyla programımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere programa katıldığınız için,
2: Teşekkürler.
0: emekleriniz için bir
1: Biz
0: de bu.
1: size teşekkür ederiz
2: Evet,
1: Neşe
2: bunu
1: Hanımcığım.
2: değer
1: Her
2: bulup
1: zaman
2: davet ettiniz
1: evet bizi
2: ve sıcağı
1: böyle
2: sıcağına etti aslında.
1: onurlandırdığınız için çok çok
2: Evet.
1: teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Müge Eraydın Yiğin, üyelerimiz Ayça Budak, Keskin, Mebruke Duygun, sevgili Şebnem Hocam, hepimizi ihya ettiniz. Yani çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: size teşekkür ediyorum bu emekleriniz için ve keman grubuyla programımızı sonlandırıyoruz. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

0: Borusan'la sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında. Az sonra dinleyeceğiniz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
1: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
2: Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'undayız. Ve şimdi yanımızda Borusan Sanat'ın Genel Müdürü Aydın Dorsay var. Hoş geldin Aydın.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Aydın Bey.
2: Sezonun son konseri, harika bir final, evet. Müthiş bir eserle, müthiş bir kadroyla. Hem sezonu konuşalım, nasıl geçti sizin açınızdan? Birazcık da bize gelecek sezon tiyoları verirsiniz herhalde.
3: Tabii ki de, seve seve. Öncelikle sezonumuz biz... Ekim'de açtığımız sezon gayet başarılı geçti. Hani hem salonun doluluğu olsun, hem gelen solist ve şeflerin bizden mutlu ayrılması buradan. Evet. Yani hem orkestranın kalitesi, hem işte şehir, hem de salonun
4: organizasyonundan
3: evet. Çok mutlu olması ve menajerleri aracılığıyla bize bunu geri bildirmeleri bizi çok mutlu etti. Tabii. Çünkü bu bizim başarılı olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki burada sizin de emeğiniz çok.
4: Estağfurullah.
3: Tabii ki de konserler arasında bir gerçekleştiremediğimiz konserimiz var. Eşen Bach'ın sağlık sebebiyle evet. Bruckner 7 konseri. Onu da yapabilseydik esasında biz sezonu evet. Gayet tam tamamlamış olacaktık. Final konserimizde Beethoven 9, evet Neşe'ye çağrı. Böyle bir bahar havasında ve bu zamanlarda da birlikteliğin çok önemli olduğunu evet. Bir kere daha vurgulamak istedik. Tabii ki bu konserin bir önemli yanı daha var. Sürekli şefimiz ve artistik sanat yönetmenimiz Carlo Tena'nın da bizimle olan son konseri. Kendisinin sözleşmesi bu yıl içinde sona eriyor. Bu konserle de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel 3 sezon geçirdik.
2: Evet.
3: Sayesinde de çok önemli parçalar, eserler seslendirdik. Evet. Turnelerimiz oldu. Başarılı evet. Turneler yaptık. Kendisine de bundan sonraki sanat hayatında başarılar dilerim. Tabii ki önümüzdeki sezonu merak ediyor.
2: Evet.
3: Önce bir kere önümüzdeki sezona geçmeden önce 16 Haziran'da İKSV Müzik Festivali kapsamında Ennio Morricone'nin hem film müziklerini, bilinen film müziklerini hem de bir iki tane çağdaş eserini, daha önce seslendirilmemiş orkestral eserlerinin premierini yapacağımız konserimiz var. Atatürk Kültür Merkezi'nde 16 Haziran'da. Evet. Esas da bizim için sezon ondan başlıyor. Yeni sezona da gelecek olursak bugün konser broşürlerinde de paylaştığımız gibi
4: web sitesindeki programı sonunda da var.
3: Var programda oradan da var. Oradan da görebilirler. Birbirinden değerli genç solistlerimiz var. Yerli ve yabancı. Günümüzün önemli divalarından biri olan Nadine Sierra evet. Bizlerle birlikte olacak. Geçen sene yerinde izlediğimiz Herbert von Karajan Salzburg'daki yarışmanın, genç şefler yarışmasının kazananı ve iki finalisti bizimle olacak. Evet. Salzburg Yıldızları diye. Adı altında evet. Gelecekler. Bir Grammy ödüllü şefimiz var. Gürer Bey tabii evet, ki de tabii. Bizimle birlikte olacak. Edgar Morrow var, önemli bir
4: çok iyi bir cellist, evet. Çok evet. Önemli.
3: Piyano var, keman var. Yani esasında şancı var.
4: Evet.
3: Böyle zengin bir programımız
2: yine
3: var.
2: Yine renkli.
3: Evet. Bu programın da detaylarını Eylül ayında biz açıklamayı planlıyoruz. İşte web sitemiz üzerinden ve sosyal medya kanallarımızdan. Gene Lütfü Kırdar, Asım Kocabik Anadolu Auditorium'unda konserlerimizi yapacağız. Ve radyomuzda da böyle canlı yayınlayacağız.
4: Evet.
3: O yüzden esas da ben önümüzdeki sezonu bekliyorum.
4: Evet.
3: Çünkü bir yandan da öbür sezonu programlamasını yaptığımız için.
2: Doğru, çalışıyorsunuz.
4: Mecburen, evet.
3: Onu da bir heyecanla büyük ihtimalle önümüzdeki sezonun ortalarına doğru onu da netleştirmiş olacağım diye düşünüyorum.
4: Evet.
3: Bütün ekibime de buradan ve sizlere de teşekkür ederim. De çok güzel bir sezon oldu.
2: Teşekkür ederiz.
3: O yüzden herkese iyi bir konser dilerim.
4: Evet, 2027 sonbaharında bir de Leyla Gencer yarışması.
3: Evet, doğru söylüyorsunuz. La Scala ve İKSV ortaklığında yaptığımız Leyla Gencer şan yarışmasının yeni edisyonu olacak.
4: Evet.
3: Onu da heyecanla bekliyoruz yeni şancılar, sesler duyabilmek için.
2: Evet. Herhangi bir kayıt projesi var mı önümüzdeki yıl?
3: Albüm kaydımız şu anda yok. Zaten biliyorsunuz geçen sene içinde çıkan albümümüz raflarda bu sene olmuştu.
4: Evet.
3: O albümün şu anda satışlarına ve devam ediyoruz ve tanıtımları devam ediyor. Ama o albümle ilgili belki turnelerimiz olabilir.
4: Evet.
3: O kapımız da her zaman açık.
4: Evet.
3: Ama şimdilik hani daha bu detaylar netleşmediği için hani ben de buradan çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Albüm çalışması büyük ihtimalle yeni artistik direktörümüz belli olunca olur diye düşünüyorum.
2: Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa sevgili Aydın.
3: Yani ben herkese teşekkür ederim. Burada seyircilerimize, orkestra üyelerimize, gelen şeflere, solistlere, sonra arkadaki bütün ekibe, sizlere,
4: sağ olun.
3: Karnaval'ın stüdyosunda yani merkezde olan arkadaşlara da bütün bizim bu işlerimizde yardımcı olan. Ve iyi konserler dilerim. Yeni sezonda da görüşmek dileğiyle.
4: Umuyoruz evet biz de.
2: Çok teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
4: Sağ olun. Çok mersi.
1: Borusan Klasik Özel.
5: Borusan Klasik Özel.
6: Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Atamızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü öncesinde biz de müzikal rotamızı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yetişmiş genç yorumcularımıza çeviriyoruz. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, uluslararası alanda sesimizi duyuran, gencecik yaşlarına bir dolu başarı katabilmiş, ürettikleriyle bize umut veren değerlerimiz, genç kuşak yorumcularımız, konser ve albüm kayıtlarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.